Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız, çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız. Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM TR.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM. Don't tell your dreams to everybody around.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
1: Metro FM.
2: Don't tell your dreams to everybody around.

Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edildi. Netanyahu konuşması için kürsüye gelirken birçok delege genel kurul salonunu terk etti. Terk ederken de Filistin sloganları attı. Netanyahu konuşmasını salonu terk edenlere hedef alarak başladı. Gazze'ye yönelik saldırıları savundu. Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Netanyahu'ya Ankara'dan ard arda sert tepkiler geldi. Netanyahu protestolar olsa da konuşmasını yaptı, ancak geçen yıl olduğu gibi ambargo sürüyor. ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Abbas, genel kurula video konferansla hitap etmek zorunda kaldı. Fon soruşturmasında piyasa değeri 1,8 milyar lira değerinde iki özel jette, bir lüks yata, 200 milyon liralık dört lüks araca el konuldu. İstanbul Başsavcılığı MASAK'ın hazırladığı 12 kişinin isimlerinin yer aldığı rapor bize ulaşmadı, dedi. Fon soruşturmasında tutuklanan Terra Holding yöneticilerinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Emre Tezmen'e de, Emre Kerem Alkin kardeşlere de 1 milyar lira değerinde olan şirketin bir senede nasıl 280 milyar liraya yükseldiği soruldu. Emre Tezmen, bu bedel bile hala ucuz yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden fon soruşturmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok. Benzer problemin yaşanmaması için hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa hayata geçireceğiz, dedi. Bakan Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği dezenformasyonla mücadele büroları kurulacağını açıkladı. Turgutlu'daki okul önündeki saldırıda yaralanan 7 öğrenci taburcu edildi. 3 çocuk hala yoğun bakımda. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek hakkındaki istifa iddialarını yalanladı. Bodrum'daki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan liman başkanı tutuklandı. İstanbul merkezli usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump, ABD'ye gelen Çin lideri Xi Jinping'le görüştü. Trump, iki ülkenin karşı karşıya kaldığı konularda muazzam adımlar attık açıklamasını yaptı. Çin Devlet Başkanı Xi, gönderdikleri iki pandanın birkaç gün içinde ABD'ye ulaşacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Putin'i G20 zirvesine davet ettik, orada Trump'la görüşebilir, dedi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. İşçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenmek zorunda. Bakan Kacır, Türkiye'nin ay aracının 2027'nin ilk aylarında uzaya gönderileceğini söyledi. Yeni araştırmalar, kanda dolaşan DNA'daki kimyasal değişikliklerin prostat ve meme kanseri riskini yıllar öncesinden gösterebildiğini ortaya koydu. Google, dünyadaki enerji bağımlılığını azaltmak için yapay zeka çiplerinin uzay koşullarındaki performansını ve soğutma süreçlerini test etmek üzere uzayda veri merkezi kurmaya hazırlanıyor.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
0: Milli takım Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında bugün Fransa'yı konuk edecek. Kocaeli'de oynanacak mücadele saat 21.45'te. Efsane futbolcu Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Türkiye bize problem çıkaracaktır. Dünya Kupası sürprizdi. Türk milli takımı hak ettiği yerde değil, diye konuştu. Anadolu Efes Eurolig'in açılış haftasında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup oldu. Beşiktaş 13 yıl aranın ardından ilk Eurolig maçında bu akşam Valencia'yı konuk edecek. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in ilk haftasında saat 20.45'te Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Boksta Havanur Ketuda artı 80 kiloda Avrupa şampiyonu.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İngiliz The Economist dergisi, fon krizi Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa statüsünü riske atıyor diye yazdı. Motorine yapılan 5,57 liralık dev indirimin ardından sevinç kısa sürdü. Orta Doğu'daki gerilimle bu gece yarısından itibaren motorine zam gelmesi bekleniyor. Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlamasına rağmen kira fiyatlarının tırmanmaya devam etmesi, dar ve orta gelirli vatandaşın barınma yükünü ağırlaştırıyor. Avrupa İmar Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl %3 büyüyeceğini öngördü.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
1: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

Mevduat faizleri her an değişirken getirisi en yüksek olanı nasıl bulacağım diye soranlara cevap yine Handi Kredi. Handi Kredi'ye girin, farklı bankaların oranlarını karşılaştırın, faiz getirisini hesaplayın ve şubeye gitmeden hesabınızı açın.

0: Limitsiz Hit Müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz Hit Müzik. Metro FM. Let me talk to you. Let me talk to you.

0: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık PayTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Nakit ihtiyacını çözecek bir işaret bekliyordun ya, işte o işaret geldi. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.

0: Kuzey'de. Reklamlar. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
2: oto ekspertiz. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
0: Metro FM.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Reklamlar. Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
4: Limitsiz. Metrolik.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edildi. Netanyahu konuşması için kürsüye gelirken birçok delege genel kurul salonunu terk etti. Terk ederken de Filistin sloganları attı. Netanyahu konuşmasını salonu terk edenleri hedef alarak başladı. Gazze'ye yönelik saldırıları savundu. Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Netanyahu'ya Ankara'dan ard arda sert tepkiler geldi. Netanyahu protestolar olsa da konuşmasını yaptı, ancak geçen yıl olduğu gibi ambargo sürüyor. ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Abbas, genel kurula video konferansla hitap etmek zorunda kaldı. Fon soruşturmasında piyasa değeri 1,8 milyar lira değerinde iki özel jetle, bir lüks yata, 200 milyon liralık 4 lüks araca el konuldu. İstanbul Başsavcılığı MASAK'ın hazırladığı 12 kişinin isimlerinin yer aldığı rapor bize ulaşmadı, dedi. Fon soruşturmasında tutuklanan Terra Holding yöneticilerinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Emre Tezmen'e de, Emre Kerem Alkin kardeşlere de 1 milyar lira değerinde olan şirketin bir senede nasıl 280 milyar liraya yükseldiği soruldu. Emre Tezmen, bu bedel bile hala ucuz yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden fon soruşturmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok. Benzer problemin yaşanmaması için hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa hayata geçireceğiz, dedi. Bakan Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği dezenformasyonla mücadele büroları kurulacağını açıkladı. Turgutlu'daki okul önündeki saldırıda yaralanan 7 öğrenci taburcu edildi. 3 çocuk hala yoğun bakımda. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek hakkındaki istifa iddialarını yalanladı. Bodrum'daki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan liman başkanı tutuklandı. İstanbul merkezli usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump, ABD'ye gelen Çin lideri Xi Jinping'le görüştü. Trump, iki ülkenin karşı karşıya kaldığı konularda muazzam adımlar attık açıklamasını yaptı. Çin Devlet Başkanı Xi, gönderdikleri iki pandanın birkaç gün içinde ABD'ye ulaşacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Putin'i G20 zirvesine davet ettik, orada Trump'la görüşebilir, dedi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. İşçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenmek zorunda. Bakan Kacır, Türkiye'nin ay aracının 2027'nin ilk aylarında uzaya gönderileceğini söyledi. Yeni araştırmalar, kanda dolaşan DNA'daki kimyasal değişikliklerin prostat ve meme kanseri riskini yıllar öncesinden gösterebildiğini ortaya koydu. Google, dünyadaki enerji bağımlılığını azaltmak için yapay zeka çiplerinin uzay koşullarındaki performansını ve soğutma süreçlerini test etmek üzere uzayda veri merkezi kurmaya hazırlanıyor.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: İngiliz The Economist dergisi, fon krizi Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa statüsünü riske atıyor, diye yazdı. Motorine yapılan 5,57 liralık dev indirimin ardından sevinç kısa sürdü. Orta Doğu'daki gerilimle bu gece yarısından itibaren motorine zam gelmesi bekleniyor. Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlamasına rağmen kira fiyatlarının tırmanmaya devam etmesi, dar ve orta gelirli vatandaşın barınma yükünü ağırlaştırıyor. Avrupa İmar Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl %3 büyüyeceğini öngördü.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Tem Otoyolu Çamlık-Kavacık kavşakları arasındaki Molla-Gürani viyadüğündeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Limitsiz
8: Hit Müzik. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Karamaya
7: doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir Maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz hit müzik. Bir reklam. iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.

énergique, dynamique, limitsiz. Hit Music. Metro FM.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Gamze Sert.
1: Bugün Harvard Üniversitesi'ndeki öğrenci bile %25 işsiz kalabiliyor. İndirekse bu rakam %50'lere bulabiliyor.
2: Çok
1: yani
2: büyük oran.
1: Çok yüksek bir oran. Tabii ki bu da ne oluyor? Neredeyim, nereye doğru gidiyorum? Bunu oluşturabiliyor. Jenerasyonlar arasında da fark, anne ve baba ya da hocaları anlamında da daha fazla açıldığı için gençler aslında bu dönemin kurgulayıcısı ve lideri, hatta önderi olacaklar için ilk pioneer, akıncılar. Bu nedenden dolayı da aslında kaygıları biraz da bilinmeze doğru gitmeleri noktasında daha da fazla artmış oluyor. Çünkü anne ve babalarından ya da bir önceki nesilden çok daha farklı bir dünyaya doğru yelken açacaklar.
0: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
4: Limitsiz git.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Alarmını ertelemeden uyandıysan bu şarkıyı hak ettin. Günaydın.

0: Ede. Reklamlar. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
0: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda protesto edildi. Netanyahu konuşması için kürsüye gelirken birçok delege genel kurul salonunu terk etti. Terk ederken de Filistin sloganları attı. Netanyahu konuşmasını salonu terk edenleri hedef alarak başladı. Gazze'ye yönelik saldırıları savundu. Netanyahu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı. Netanyahu'ya Ankara'dan ard arda sert tepkiler geldi. Netanyahu protestolar olsa da konuşmasını yaptı, ancak geçen yıl olduğu gibi ambargo sürüyor. ABD'nin vize vermediği Filistin Devlet Başkanı Abbas, genel kurula video konferansla hitap etmek zorunda kaldı. Fon soruşturmasında piyasa değeri 1,8 milyar lira değerinde iki özel jette, bir lüks yata, 200 milyon liralık 4 lüks araca el konuldu. İstanbul Başsavcılığı MASAK'ın hazırladığı 12 kişinin isimlerinin yer aldığı rapor bize ulaşmadı, dedi. Fon soruşturmasında tutuklanan Terra Holding yöneticilerinin savcılık ifadeleri ortaya çıktı. Emre Tezmen'e de, Emre Kerem Alkin kardeşlere de 1 milyar lira değerinde olan şirketin bir senede nasıl 280 milyar liraya yükseldiği soruldu. Emre Tezmen, bu bedel bile hala ucuz, yanıtını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan devam eden fon soruşturması ile ilgili ilk kez konuştu. Ne finansal sistemimize ne Türkiye ekonomisine yönelik bir risk yok. Benzer problemin yaşanmaması için hangi tedbirlere ihtiyaç duyuluyorsa hayata geçireceğiz, dedi. Bakan Gürlek, adliyelerde dijital ortam güvenliği dezenformasyonla mücadele büroları kurulacağını açıkladı. Turgutlu'daki okul önündeki saldırıda yaralanan 7 öğrenci taburcu edildi. 3 çocuk hala yoğun bakımda. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek hakkındaki istifa iddialarını yalanladı. Bodrum'daki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan liman başkanı tutuklandı. İstanbul merkezli usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı. ABD Başkanı Trump, ABD'ye gelen Çin lideri Xi Jinping ile görüştü. Trump, iki ülkenin karşı karşıya kaldığı konularda muazzam adımlar attık, açıklamasını yaptı. Çin Devlet Başkanı Xi, gönderdikleri iki pandanın birkaç gün içinde ABD'ye ulaşacağını söyledi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Putin'i G20 zirvesine davet ettik, orada Trump'la görüşebilir, dedi. Uzaktan çalışma yönetmeliğinde yapılan değişiklik yürürlüğe girdi. İşçinin iş yerinde ve uzaktan çalışacağı günlerle çalışma saatleri iş sözleşmesinde belirlenmek zorunda. Bakan Kacır, Türkiye'nin ay aracının 2027'nin ilk aylarında uzaya gönderileceğini söyledi. Yeni araştırmalar, kanda dolaşan DNA'daki kimyasal değişikliklerin prostat ve meme kanseri riskini yıllar öncesinden gösterebildiğini ortaya koydu. Google, dünyadaki enerji bağımlılığını azaltmak için yapay zeka çiplerinin uzay koşullarındaki performansını ve soğutma süreçlerini test etmek üzere uzayda veri merkezi kurmaya hazırlanıyor.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu
3: Metro FM. Pilot garaj.

Milli takım Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında bugün Fransa'yı konuk edecek. Kocaeli'de oynanacak mücadele saat 21.45'te. Efsane futbolcu Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, "Türkiye bize problem çıkaracaktır. Dünya Kupası sürprizdi. Türk milli takımı hak ettiği yerde değil." diye konuştu. Anadolu Efes Eurolig'in açılış haftasında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup oldu. Beşiktaş 13 yıl aranın ardından ilk Eurolig maçında bu akşam Valencia'yı konuk edecek. Fenerbahçe Tarfin Eurolig'in ilk haftasında saat 20.45'te Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Boksta Havanur Ketuda artı 80 kiloda Avrupa Şampiyonu

0: Biz finans haberlerini sunar.
1: İngiliz The Economist dergisi fon krizi Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa statüsünü riske atıyor diye yazdı. Motorine yapılan 5,57 liralık dev indirimin ardından sevinç kısa sürdü. Orta Doğu'daki gerilimle bu gece yarısından itibaren motorine zam gelmesi bekleniyor. Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlamasına rağmen kira fiyatlarının tırmanmaya devam etmesi dar ve orta gelirli vatandaşın barınma yükünü ağırlaştırıyor. Avrupa İmar Kalkınma Bankası Türkiye ekonomisinin bu yıl %3 büyüyeceğini öngördü.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: 1900 kriptten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
6: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
5: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
7: Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: Kalmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM. Limitsiz. Hit müzik.

0: Kereyi ziyaret edin.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
3: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
4: Limitsiz hit müzik.

0: bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM.

0: bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Milli takım Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında bugün Fransa'yı konuk edecek. Kocaeli'de oynanacak mücadele saat 21.45'te. Efsane futbolcu Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, "Türkiye bize problem çıkaracaktır. Dünya Kupası sürprizdi. Türk milli takımı hak ettiği yerde değil." diye konuştu. Anadolu Efes Euroleague'in açılış haftasında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup oldu. Beşiktaş 13 yıl aranın ardından ilk Euroleague maçında bu akşam Valencia'yı konuk edecek. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in ilk haftasında saat 20.45'te Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Boksta Havanur Ketuda artı 80 kiloda Avrupa şampiyonu.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM. Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: İngiliz The Economist dergisi fon krizi Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa statüsünü riske atıyor diye yazdı. Motorine yapılan 5,57 liralık dev indirimin ardından sevinç kısa sürdü. Orta Doğu'daki gerilimle bu gece yarısından itibaren motorine zam gelmesi bekleniyor. Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlamasına rağmen kira fiyatlarının tırmanmaya devam etmesi dar ve orta gelirli vatandaşın barınma yükünü ağırlaştırıyor. Avrupa İmar Kalkınma Bankası Türkiye ekonomisinin bu yıl %3 büyüyeceğini öngördü.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
4: Limitsiz
5: hit müzik.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu Çamlık-Kavacık kavşakları arasındaki Muğla-Gürani viyadüğündeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro
8: FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
9: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
8: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
6: Bir reklam.
10: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
11: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR. If you don't like something, change it.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyestore.com'da 30

0: verdi. Artısı var.
1: Reklamlar. Şehrin en enerjik koşusu için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa etabı 4 Ekim Pazar günü Yenikapı'da. İstanbul'un tarihi dokusunda binlerce adım şehre karışacak, Yenikapı'da koşu heyecanı bambaşka yaşanacak. Parkurdaki mücadeleye destek vermek ve bu atmosferi yerinde yaşamak isteyen tüm spor severler için detaylar istanbulukoşuyorum.istanbul adresinde. Medya sponsoru Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: 81 Beni Vidi Göz.
1: Reklamlar. Metro FM. Enerjik, dinamik, limitsiz hit mi?

Sessiz Trafik. Limitsiz Hit Müzik. Siz Fali dinleyici. O mazuliza kimiş abimişin zeyne top.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Milli takım Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında bugün Fransa'yı konuk edecek. Kocaeli'de oynanacak mücadele saat 21.45'te. Efsane futbolcu Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Türkiye bize problem çıkaracaktır. Dünya Kupası sürprizdi. Türk milli takımı hak ettiği yerde değil diye konuştu. Anadolu Efes Eurolig'in açılış haftasında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup oldu. Beşiktaş 13 yıl aranın ardından ilk Eurolig maçında bu akşam Valencia'yı konuk edecek. Fenerbahçe tarifin Eurolig'in ilk haftasında saat 20.45'te Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Boksta Havanur Ketuda artı 80 kiloda Avrupa şampiyonu.

0: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
1: Limitsiz hit müzik.
2: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
3: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
2: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
4: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
3: Metro FM'de

Vibes. Burada müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: Reklamlar. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Metro FM'de senin şarkını dinlemenin tam zamanı. Favori şarkını bize hemen yaz, çalalım. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: reklamlar.
1: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Bizde olanlar bunlar. Sende neler var? İstek şarkını bizimle paylaşmanın tam zamanı. Metro FM TR.

Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İngiliz The Economist dergisi, fon krizi Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa statüsünü riske atıyor diye yazdı. Motorine yapılan 5,57 liralık dev indirimin ardından sevinç kısa sürdü. Orta Doğu'daki gerilimle bu gece yarısından itibaren motorine zam gelmesi bekleniyor. Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlamasına rağmen kira fiyatlarının tırmanmaya devam etmesi, dar ve orta gelirli vatandaşın barınma yükünü ağırlaştırıyor. Avrupa İmar Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl %3 büyüyeceğini öngördü.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: Reklamlar.
1: Bir hayalin peşinde, bir şövalyenin izinde. Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın başrollerini paylaştığı Don Quixote 2. sezonunda. 80 kişilik dev kadrosu ve etkileyici prodüksiyonuyla sizi etkileyici bir sahne deneyimine davet eden Don Quixote yeni sezonunda şehrine geliyor. 4 Ekim Zorlu PSM Türksel sahnesi. 18 Ekim Atatürk Kültür Merkezi. 5 Aralık Ata Kongresyum. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Medya sponsoru Karnaval.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz, limitsiz.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
2: burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Ümitsiz. Gitmiş.

0: 起来。
1: Güney Kore Pop Müziği'nin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da. Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
2: Limitsiz.
3: Bitmeyen tatil hissi için Tatil Budur, günün şarkısını sizin için seçti.

0: Non-stop Metro.
1: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
2: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'tan herkese merhaba, ben Emirhan. Metro FM'de bir saat boyunca haftanın en çok Shazamlanan şarkılarını birlikte keşfedeceğiz. Açılış şarkımızı Shazam listesine giren taptaze bir şarkıyla yapıyoruz. Alternatif pop dünyasının önde gelen isimlerinden Tame Impala'nın Loser şarkısıyla programa başlatıyoruz. Küçük bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Kevin Parker geçtiğimiz günlerde verdiği radyo röportajında şarkının o funk bass hatlarını tasarlarken Türk Anadolu rock efsanesi Barış Manço'ların esinlendiğini açıklamıştı. Son dönemlerde kendisi o yılların şarkılarından çok ilham aldığını söylemişti. Bu bilgiyi verdikten sonra programı başlatıyoruz. Tame Impala Loser şarkısıyla Shazam Stars başlıyor. Hoş geldiniz.

Shazam Saz devam ediyor. Şimdi sırada ürettiği duygusal altyapılar ve pürüzsüz vokal tasarımlarıyla dinleyiciyi adeta büyüleyici bir gece yolculuğuna çıkaran bir isimle devam ediyoruz. Email Angel ve şarkısı Bad Times aylardır aslında Shazam listesinde kalmaya devam ediyor ve bu haftada kendisine yer bulmuş durumda. Email Angel Records etiketiyle çıkan şarkı orijinal sürümün yanı sıra platformlarda farklı versiyonlarıyla kurgulanan viral bir kliple birlikte özellikle Deep Mood 2026 çalma listelerinde kalmaya devam ediyor. Şimdi ise şarkıya geçiyoruz. Email Angel Bad Times

Radyo 1 saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfediyoruz. Şimdi sırada geçtiğimiz hafta listeye yeni girmişti ve bu haftada kaldığı yeri korumaya devam ediyor ve listede kendisine yer buldu. Kimden bahsediyorum? Jaywet ve şarkısı Timberlake. Şarkı özellikle sosyal medya mecralarında çokça videolarda yer buluyor ve küçük bir tahminle uzun haftalar listede kalmaya devam edecek. Jaywet, Timberlake şarkısıyla Metro FM'de.

0: Reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor. Don't do dream. Don't tell your dreams to everybody around.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Saz devam ediyor. Metro FM'in vazgeçilmez şarkılarından biri var şimdi sırada. Kimden bahsediyorum? Slater ve Dance. Aslında yaz ortalarında çokça plaj partilerinde yer bulmuştu kendisine. Sonbaharın gelmesiyle biraz daha aslında ivme kaybetmiş olabilir ama şarkı bu haftada Shazam listesinde kendisine yer buldu. Slater, Dance şarkısıyla Shazam Stars'da.

Şazam Saz devamlı. Şimdi sırada Sesilo muazzam duyguyla değil, sahnedeki devasa enerjisiyle de stadyumları ve müzik listeleri baştan sona sarsan bir dev isim var. Kimden bahsediyorum? Teddy Swims ve şarkısı Mr. Know It All. Ama o şarkının remix versiyonu Metro FM'de vazgeçilmez durumda. Şarkı bu hafta listeye girdi, uzun haftalarda kalacak gibi görünüyor. Teddy Swims ve şarkısı Mr. Know It All remix versiyonu Metro FM'de.

0: arkadaşlarına hava atma zamanı. Yeah, yeah. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto
4: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Shazam Stars devam ediyor. Haftanın en çok şazamlanan şarkılarını bir saat boyunca birlikte keşfediyoruz. Şimdi sırada 2026 en çok konuşulan, en karizmatik ve karanlık indie rock rüzgarının isimlerinden bir tanesi. Temper City, Self Every şarkısıyla Metro FM'de.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Ben Emirhan. Bir saat boyunca haftanın en çok Shazamlanan şarkılarını birlikte keşfettik. Sizlere Pia'nın We On Go şarkısıyla veda ediyorum. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İngiliz The Economist dergisi, fon krizi Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa statüsünü riske atıyor diye yazdı. Motorine yapılan 5,57 liralık dev indirimin ardından sevinç kısa sürdü. Orta Doğu'daki gerilimle bu gece yarısından itibaren motorine zam gelmesi bekleniyor. Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlamasına rağmen kira fiyatlarının tırmanmaya devam etmesi, dar ve orta gelirli vatandaşın barınma yükünü ağırlaştırıyor. Avrupa İmar Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl %3 büyüyeceğini öngördü.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin eğlence noktasında
6: ortam yine çok sıcak.
7: Metro FM
8: bir reklam.
9: Türkiye'nin güvenilir Oto Ekspertiz markası.
10: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
11: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
12: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.
13: Ziyet Fali İbdilenci. O mazuliza kimiş abimişin.

0: Metro FM'den herkese merhaba. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Haftanın en keyifli iş günü bugün. Cuma'yı yakaladık. Hafta sonunun gelişini birlikte kutlayacağız. Metro Online'ı başlattık bile. Saat 17'ye kadar bu harika Metro FM hitlerini sizler için çalacağım. Onlardan bir tanesi La Cassette'den geldi. Son günlerde en çok merak ettiklerinizden bir tanesi Love'la açılışı gerçekleştirdik. Arkasına Shakira'yı ekleyelim. Yanına Burna Boy'u koyalım ve keyfimize bakalım. Day Day geliyor. İyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: limitsiz. Bir reklam. Troy'da eskiyi getir, yeniyi götür. Şimdi eski iPhone, Watch, MacBook ve iPad'inizi değerinde geri verip fiyat avantajlarıyla en yeni modele geçmenin tam zamanı. Detaylar için Troy mağazaları ve troyestore.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Artısıyla
1: Troy'da. Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

Metro FM'de yeni bir müzik devam ediyor. Son ayların en çok sevilen şarkılarından bir tanesi dünyanın diğer ucundan Amerika'dan çıktı geldi ve 2026 yazına adeta damgasını vurdu. Slider ve Dance'i geride bırakıyoruz. Biraz bize doğru yaklaşıyoruz. Bize doğru yaklaştıkça Balkanlar üzerinden olay biraz değişmeye başlıyor. Biraz daha kıpır kıpır ritimler geliyor işte. Yıllardır eskimeyen ve bizi etkileyen o güzel şarkı Silva Mandil'den Tekalalı Spirit radyonuzda.

0: şehrin en enerjik koşusu için geri sayım başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul'un düzenlediği İstanbul'u Koşuyorum Avrupa Etabı 4 Ekim Pazar günü Yeni Kapı'da. İstanbul'un tarihi dokusunda binlerce adım şehre karışacak, Yeni Kapı'da koşu heyecanı bambaşka yaşanacak. Parkurdaki mücadeleye destek vermek ve bu atmosferi yerinde yaşamak isteyen tüm spor severler için detaylar İstanbul'u Koşuyorum.İstanbul adresinde. Medya sponsoru Metro FM.
1: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

0: Alın size Metro FM'den yepyeni bir şarkı. Üstelik Sophie Tucker'dan hayranıysanız ayrı bir güzellikte olmalı şu an için. Berthe Donan için oylar, yorumlar bekleniyor. Sevdiyseniz, beğendiyseniz ilerleyen günlerde Metro FM'de görmek, duymak istiyorsanız şarkıyı yüksek oylarla gelin bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz.

0: Reklamlar.
1: Arthur Miller'ın Pulitzer ve Tony ödüllü başyapıtı Satıcının Ölümü. National Theatre'ın eski genel sanat yönetmeni Sir Rufus Norris'in yönetmenliğinde Zorlu PSM prodüksiyonu olarak sahnede. Halit Ergenç, Zerrin Tekindor, Fatih Artman ve Kerem Arslanoğlu'nun etkileyici performanslarıyla. Dekor tasarımı Tony ve Oliver ödüllü S. Devrin imzası taşıyor. Bu özel prodüksiyon 29 ve 30 Eylül'de Zorlu PSM'de. Detaylar zorlupsm.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
3: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'da Cengiz Radyonuz'da Halsey'in milyonlarca hayranını kazanmasına sebep olan o şarkılardan bir tanesi Old School Talk. Radyonuz'daydı bu güzel cuma günü. Aramızda şanslı bir Metro FM dinleyicisi var. Fatma Öztürk, Metro FM TR Instagram adresinden şarkısını bize gönderdi. Ve saatin şanslı ismi oldu. Şimdi Türkiye dinlesin o zaman Fatma'nın istek şarkısını. Hujel, Ultranate, More Into The Sound.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
3: Bir reklam.
4: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
5: Oto Rapor, oto ekspertiz.
6: Metro FM. The station for the nation. Metro FM Turkey.
7: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online'da.

0: Cuma günü biz daha da harika hale getiriyoruz Metro Online'ın harika şarkıları eşliğinde. Ben Cengiz. 17'ye kadar eylemlerimize devam edeceğiz. Birbirinden güzel şarkılarla sizleri keyiflendirmeye devam edeceğiz. Metro Online yeni saate Fat Papi ve Freak Tat'la başladı. Another'la devam ediyoruz. Bu saatin keyfini çıkarmayı son günlerin favorilerinden bir tanesi. Talk to you radyonuzda.
1: Limitsiz.

0: Şimdi çok havalı bir şarkı çalacak. Hadi müziğin sesini aç.
1: Limitsiz dip müzik.
2: Sofia, yüce yüzlü.

0: Reklamlar.
1: 2 asırlık lezzet hikayesi Beyaz Fırın'ın 5. kuşak temsilcisi Natalis Stoyanov Suda'yla Tatlı Tuzlu Sohbetler Podcast'inin yeni bölüm konuğu Yüksek Öğretim Profesörü Gamze Sart.
2: Bugün Harvard Üniversitesi'ndeki öğrenci bile %25 işsiz kalabiliyor. İndirek ise bu rakam %50'lere bulabiliyor.
3: Çok
2: yani
3: büyük oran.
2: Çok yüksek bir oran. Tabii ki bu da ne oluyor? Neredeyim, nereye doğru gidiyorum? Bunu oluşturabiliyor. Jenerasyonlar arasında da fark, anne ve baba ya da hocaları anlamında da daha fazla açıldığı için gençler aslında bu dönemin kurgulayıcısı ve lideri, hatta önderi olacakları için ilk pioneer, akıncılar. Bu nedenden dolayı da aslında kaygıları biraz da bilinmeze doğru gitmeleri noktasında daha da fazla artmış oluyor. Çünkü anne ve babalarından ya da bir önceki nesilden çok daha farklı bir dünyaya doğru yelken açacaklar.
1: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
4: Limitsiz hit müzik. Metro FM.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
4: Metro FM'de günün hiti.

0: oldu. Sophie Tucker Barcelona için ne düşünüyorsunuz? Sevdiniz mi, beğendiniz mi? Gelin oylarınızla, yorumlarınızla bana katılın. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresinden bana ve şarkıya ulaşabiliyorsunuz. Oylama story bölümünden açıldı bile.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

Yabancı müzikleriniz. Metro FM. Happy birthday to you. Happy birthday. Metro Online'da Cengiz Radyo'nun haftanın en güzel iş günü Cuma ve günün tarihi 25 Eylül oldu. Doğum günü kutlaması için bir araya geldik. Merih Yurhani yepyeni yaşını kutluyor ve doğum günü partisi Metro FM'de gerçekleşiyor. Merih, iyi ki doğdun, harika bir yıl ve yaş diliyoruz sana, tüm hayallerinin gerçekleşeceği ve bu şarkıda bizden sana armağan. Martin Garrix burada, Animals.

0: Play'de.
1: Reklamlar. Enerjik, dinamik, limitsiz, müzik. Metro FM.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda harika bir cuma günü ve günün, haftanın son gününün keyfini birlikte çıkarmaya devam ediyoruz. The Male Angel ve Bad Times'da. Metro FM TR Instagram adresinden favori şarkın bize ulaştı Mustafa. İstek şarkın şimdi Türkiye ile paylaşılıyor. Mustafa Yaşar için Edward Maya burada yıllar öncesinden Stereo.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: İngiliz The Economist dergisi fon krizi Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa statüsünü riske atıyor diye yazdı. Motorine yapılan 5,57 liralık dev indirimin ardından sevinç kısa sürdü. Orta Doğu'daki gerilimle bu gece yarısından itibaren motorine zam gelmesi bekleniyor. Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlamasına rağmen kira fiyatlarının tırmanmaya devam etmesi dar ve orta gelirli vatandaşın barınma yükünü ağırlaştırıyor. Avrupa İmar Kalkınma Bankası Türkiye ekonomisinin bu yıl %3 büyüyeceğini öngördü. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Limitsiz hit müzik. Metronet
4: FM. 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
5: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
4: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro FM, non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: Metro FM'de Cengiz Radyo'nuzda bu güzel cuma günü partiliyoruz. Günün ikinci bölümünden sonuna doğru gidip hafta sonuna iyice yaklaşmışken, hafta sonu planlarınızı yaparken açın Metro FM'in sesini, keyfiniz yerine gelsin, enerjiniz yükselsin, moraliniz zirveye çıksın. The Second Voice, Let Me Be bizi karşıladı. 16 adım attığımız hemen arkasından Tame Impala ve son günlerin çok sevilen şarkısı Loser'la saatin keyfini çıkarmaya devam. Ben Cengiz, hepinize iyi eğlenceler.
1: Limitsiz.

0: reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro
1: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Ziyas Fali İbdilenci. O mazuliza kimiş abimişin zeynep.

0: Metro Online'le Cengiz radyonuzda bu harika hitleri ben sizler için çalıyorum. La Cassette yepyenilerden biri Love'la geldi. Hemen arkasına günün haftanın son şansı ismi Kadir Uluçay'ın favori şarkısını çalacağız. Yepyeni şarkılarımızı keşfedip isteyen dinleyicilerimizi ayrı bir seviyoruz sanki. Kadir İstek Şarkın radyonda. Dr. Che burada. Bunda.
1: Left right, don't stop. One time fine, come back it up. Left right, don't stop. One time.

Efendim dinlemeyi isterim. Müzik devam ediyor. Dünyanın dört bir yerinden en güzel şarkılar kulaklarınıza alışıyor. Yıllar öncesine bıraktık ama hala güzel bir esintiye sebep oldu bugün Metro FM semalarında. DJ Khaled Rihanna'yı yanına aldı. Santana'dan da Maria Maria'nın izini aldı. Wild Tolls'da gerçekten son derece başarılı bir cover yaptı. Arkasına Benny Blanco ve Selena Gomez'in o güzel şarkısını ekleyelim ve günün, anın, dakikaların keyfini çıkarmaya devam edelim. Te Olvido.

0: Ertesi var.
1: Reklamlar.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz.
2: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

şarkı bu sample'larla yeni baştan yapılmıştır ama orijinal versiyonu da asla unutamayız. ATB, Till I Come, 9 PM ile yolun sonunu getirdik. Hem bugün için hem de kocaman hafta için. Pazartesiden Cuma'ya hafta içi her gün 14-17 saatler arasında Cengiz Radyonuz'daydı. Yarın da beraber olacağız. Top 20'de geri sayım yapacağız. Cumartesi 12, Pazar 16'da Metro FM'in en çok sevdiğiniz 20 şarkısını sizler için çalacağım ve geri sayım yapacağız. Bakalım haftanın bir numarasında neler olmuş. Orada görüşmek üzere.

0: Gülay. Reklamlar. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İngiliz The Economist dergisi, fon krizi Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa statüsünü riske atıyor diye yazdı. Motorine yapılan 5,57 liralık dev indirimin ardından sevinç kısa sürdü. Orta Doğu'daki gerilimle bu gece yarısından itibaren motorine zam gelmesi bekleniyor. Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlamasına rağmen kira fiyatlarının tırmanmaya devam etmesi, dar ve orta gelirli vatandaşın barınma yükünü ağırlaştırıyor. Avrupa İmar Kalkınma Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl %3 büyüyeceğini öngördü.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: 1940'tan beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
7: Karamaya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
1: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop, non-stop Metro.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
1: Metro FM.
8: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
1: Around the world.
8: Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Let's go, go, go, go, go, go.
8: Hadi başlayalım.
9: Truth is, I thought it mattered. I thought that music mattered. But does it bollocks?

arkadaşım. Yere düşsek de kalkacağımızı bilerek çıktık yola. Chumbawamba Leeds'de parasını ortak kasada tutan bir komündü. Şarkı o kadar başarılı oldu ki para tartışmaları yakalarını bırakmadı. Büyük bir plak şirketiyle anlaşma imzaladıktan sonra grup dağıldı. Tub Thumping ilk durağımızdı. Sesimi duyan herkese merhaba. Ben Arkın. Around the World saat 19'a dek Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyayı dolaşmaya devam edecek. Bugün Salkano marka 26 inç jantlı bir bisikletin sahibi olmak istiyorsanız dikkatli dinleyin. Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval App'i indirmenizi isteyeceğimi de ipucu olarak şimdiden belirteyim. Dijital ses kalitesi ya da FM frekansının nostaljisi. Tercih sizin. Rotada 3 haftalık bir Amerika birincisi, Metro FM'de Limitsiz Hit Müzik, Şampuanlı Radyonuzda. Get busy.

0: Metro FM. Bir reklam.
1: iPhone almak isteyenler, bu haber sizin için. Troy mağazalarında değiş tokuş fırsatının yanı sıra alışveriş kredisiyle 3 taksit imkanı sizi bekliyor. Hemen size en yakın Troy mağazasına uğrayın, fırsatı kaçırmayın.
2: Artısıyla Troy'da.
3: Bu şarkı Troy'dan sizin için.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter. Metro FM'te.

0: Metro FM Top 20'nin ilk üçündeki müdavim Temple City'den Self Aware radyonuzdaydı. Around the World'de Metro FM'desiniz. Sesimi duyan herkese yeniden merhaba. Ben Arkın. Sıradaki parça House müziğin kurucu babalarından. Marshall Jefferson'dan. 1986'nın Move Your Body efsanesi bugünün hitine resmen el verdi. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha. Magic ve Life is Simple radyomuzda. Hayatta her şey gerçekten çok kolay ya da çok basit gibi görünse de aslında sadeliktir işin zor olan tarafı. Metro FM'desiniz. Limitsiz hit müzik radyonuzda. Life is simple as long as you know how to live.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: reklamlar.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
4: Metro FM.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the World.
5: Devam ediyoruz.

İki ayrı dönemi tek potada eriten 90'ların Pump Up The Jam ile Destiny's Child'dan Lose My Breath'i birleştiren parça. O meşhur davul girişi gerçek üniversite bandosundan bu arada. Mentol'ün harmanıyla Around the World de Metro FM'deydi. Sıradaki afro yorumu ise yazın enerjisini taşıyan en iyi parçalardan biri. 1982'nin reggae klasiği Marsilya'dan bugüne geldi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen...

0: Reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
3: oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the World.
4: Devam ediyoruz.

Sahibini röportajında ağlatan mutluluk marşını dinlediniz. Dünyanın dört bir yanından gelen videolara dayanamadı ve sonunda gözyaşları en azından mutluluk için aktı. Mutluluk bulaşıcı, elde değil. İlk 24 saatlik klipte dünyada gerçekleşen ilk 24 saatlik klipte ona aitti. Pharrell Williams ve Happy radyonuzdaydı. Around the World'ün gülümseme durağının devamında sıradaki ismin sırrı harflerinde. Elliot Gleave'in kısaltması E.G. İngilizce'de örneğin, example, for example anlamına gelir. Sahne adı da oradan geliyor. İngiltere listesinde bir numaradan yayılış yapan, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dinleyeceğiniz en çok dinlenen single'lardan biri daha. Example ve Change the Way You Kiss Me.

0: Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
3: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Milli takım Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında bugün Fransa'yı konuk edecek. Kocaeli'de oynanacak mücadele saat 21.45'te. Efsane futbolcu Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Türkiye bize problem çıkaracaktır. Dünya Kupası sürprizdi. Türk milli takımı hak ettiği yerde değil diye konuştu. Anadolu Efes Eurolig'in açılış haftasında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup oldu. Beşiktaş 13 yıl aranın ardından ilk Eurolig maçında bu akşam Valencia'yı konuk edecek. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in ilk haftasında saat 20.45'te Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Boks'ta Havanur Ketuda artı 80 kiloda Avrupa şampiyonu oldu.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
6: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
7: Limitsiz hit müzik.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
5: İngiliz The Economist dergisi fon krizi Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa statüsünü riske atıyor diye yazdı. Motorine yapılan 5,57 liralık dev indirimin ardından sevinç kısa sürdü. Orta Doğu'daki gerilimle bu gece yarısından itibaren motorine zam gelmesi bekleniyor. Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlamasına rağmen kira fiyatlarının tırmanmaya devam etmesi dar ve orta gelirli vatandaşın barınma yükünü ağırlaştırıyor. Avrupa İmar Kalkınma Bankası Türkiye ekonomisinin bu yıl %3 büyüyeceğini öngördü.
8: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
9: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
6: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
10: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
11: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
5: TEM Otoyolu Çamlık-Kavacık kavşakları arasındaki Muğla-Gürani viyadüğündeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
10: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
11: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Limitsiz
6: hit. 1900 kripten beri 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamulleri bilgilendiriyor.
12: Kara maya, doğal ve uzun fermantasyon süreciyle öne çıkan geleneksel bir maya kültürüdür. Fermantasyon sırasında oluşan yararlı mikroorganizmalar sayesinde bağırsak florasını desteklemeye ve sindirimi kolaylaştırmaya yardımcı olur. Bu süreçte laktozun bir kısmının parçalanması, laktoz hassasiyeti olan bazı kişiler için sindirimi daha kolay ürünler elde edilmesine katkı sağlar.
6: 86 yıldır sofralara lezzet, nesillere güven taşıyan Arslan Süt Mamullerinin Karamaya ayranı ve Karamaya ile üretilen yoğurtları Makro Center ve Migros mağazalarında. Arslan Süt Mamulleri bilgilendirdi.
13: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
10: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
14: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
15: Around the world.
10: Devam ediyoruz.

ve Timberlake radyonuzaydı. Around the World'de Metro FM'desiniz. Kazanma zamanı. Hi-10 kadrosu ve maşasıyla. Alüminyum V-Fren sistemiyle 21 vitesli Salcano 26 inç jantlı dağ bisikleti. Bugün Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda kazanabileceğiniz hediye. Bu akşam kaybeden yok. Loser bile Metro FM'de bir numaraya yükseldi. Siz de dijital ses kalitesinin adresi Türkiye'nin en büyük ses platformu Karnaval App'i indiren 37. kişi olun ve kazanın. Unutmayın. Karnaval App'i indiren 37. kişi Salcano bisikletin sahibi. Tame Impala, Loser'la Metro FM'de.

üst üste 3. Amerika 1 numarasıydı. Canlı versiyonuyla Grammy aldı. Adele, Set Fire to the Rain, Around the World'de Metro FM'deydi. Sıradaki bu parçayı Backstreet Boys'la TLC'de reddetti. 16 yaşında yepyeni biri aldı ve tabii ki 20 küsür ülkede 1 numaraya taşındı. Bir de bir gurur tablosu, bu şarkıyı Türkiye radyolarında ilk çalan kişinin anonsunu dinliyorsunuz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda Britney Spears'la Baby One More Time'ı yeniden anons etmem yaklaşık bir 30 yıl önceye dayanıyor. Neyse, Baby One More Time radyomuzda.

0: Daikom.tr ve Diyalog'da.
1: Reklamlar.
2: Bir reklam.
3: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
4: oto ekspertiz. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
5: Dünyanın en çok dinlenen single'ları.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
7: Around the World.
5: Devam ediyoruz.

6 yaşını kutlayan T.I.'nin memleketi Atlanta'dan iki efsane geldi. Polaroid gibi salla, shake it like a Polaroid picture lafını Polaroid fotoğrafı sallamayın açıklamasıyla yayınlamıştı. Amerika'da 9 hafta bir numarada kalan Outkast parçası Hey Ya, Around the World'de Party Tour'aydı. Şarkının sözlerine bakarsanız aslında tam tersi. Siz eğlenmemi istiyorsunuz, benden bunu bekliyorsunuz ama içim ağlıyor sözleri. Neyse, az önce reddedilen şarkı Britney Spears'e gitmişti. Bu kez reddeden onun ekibiydi. Şarkıyı Rihanna aldı ve İngiltere'de 10 hafta bir numarada kaldı. Nasipten öte yol gitmez lafını işte tam olarak kanıtlıyoruz. 2007 yazını basın yağmurlu yazını şemsiye lanetine bağladı ve işte o lanetli parça limitsiz hit müzikle Metro FM'de Rihanna ve...

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra. Ad

0: siteyi ziyaret edin.
1: Reklamlar. Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik.
4: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
5: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
6: Around the world.

Güneşten önce güne başladığımız günlerdeyiz artık, okullar açıldığına göre son durağımız da güneşe doğru olsun. Ultranate vokalleriyle Usual prodüksiyonu Moving to the Sun. Metro FM'in eski bir numarası radyonuzdaydı. Veda parçamız 1967'nin Bronx Boogaloo'sundan. 2018'in Latin trap'ine dönüşen I Like It Like That. Cardi B bu şarkı sayesinde 2 Amerika 1 numarası olan ilk kadın rapçi unvanının da sahibi oldu. Yanında Bad Bunny ve J Balvin olmasaydı olur muydu bilmiyorum ama Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha pazartesi itibariyle aynı saatte yola çıkmadan önce I Like It radyomuzda. Metro FM'desiniz. Limitsiz hit müzik. I like stunning, I like shine.

0: reklamlar. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor,
2: oto ekspertiz. Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: İngiliz The Economist dergisi fon krizi Türkiye'nin gelişmekte olan piyasa statüsünü riske atıyor diye yazdı. Motorine yapılan 5,57 liralık dev indirimin ardından sevinç kısa sürdü. Orta Doğu'daki gerilimle bu gece yarısından itibaren motorine zam gelmesi bekleniyor. Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlamasına rağmen kira fiyatlarının tırmanmaya devam etmesi dar ve orta gelirli vatandaşın barınma yükünü ağırlaştırıyor. Avrupa İmar Kalkınma Bankası Türkiye ekonomisinin bu yıl %3 büyüyeceğini öngördü.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Metro FM. The station for the nation. Metro FM, Turkey.

0: Yabancı müzik Metro FM. Bir reklam.
1: Çok sevdiğiniz Apple ürünleri maksimuma özel, vade farksız 6 taksit fırsatıyla Troy mağazaları ve troyenstore.com'da. 30 yılı aşkın tecrübe, yerel Apple uzmanları ve Apple yetkili servisi Troy mağazalarında hizmetinizde. Siz de hemen Troy mağazaları ve troyenstore.com'u ziyaret edin, bu muhteşem deneyimle tanışın.
2: Bu şarkı Troy'dan sizin için geliyor.

0: Metro FM dinle, geç kalma, hep genç kal.
1: Limitsiz. Metro FM. Oh, Mazuliza kimiş abimişin zeyni tohtar.

0: Pivez. Metro F. Énergique. Énergique. Dynamique. Dynamique. Limitsiz hit müzik.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur. Günün şarkısını sizin için.

0: Vibes. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Say low.

0: Play'de. Reklamlar. Bir reklam.
1: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto Rapor.
2: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
3: Limitsiz.

0: Biz reklam var.
1: Bir reklam.
2: Türkiye'nin güvenilir oto ekspertiz markası. Oto rapor,
3: oto ekspertiz. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
5: Milli takım Uluslar A Ligi 1. grup ilk maçında bugün Fransa'yı konuk edecek. Kocaeli'de oynanacak mücadele saat 21.45'te. Efsane futbolcu Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Türkiye bize problem çıkaracaktır. Dünya Kupası sürprizdi. Türk milli takımı hak ettiği yerde değil diye konuştu. Anadolu Efes Eurolig'in açılış haftasında Barcelona'ya deplasmanda 89-82 mağlup oldu. Beşiktaş 13 yıl aranın ardından ilk Eurolig maçında bu akşam Valencia'yı konuk edecek. Fenerbahçe Tarfin Euroleague'in ilk haftasında saat 20.45'te Virtus Bologna'yı ağırlayacak. Boksta Havanur Ketuda artı 80 kiloda Avrupa şampiyonu.

0: yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Temoto yolu Çamlık Kabacık kavşakları arasındaki Mola Gürani Viyadüğü'ndeki çalışmalar süresince Ankara istikametindeki trafik akışı her akşam 22 ile sabah 06 saatleri arasında karşı şeride aktarılarak diğer platform üzerinden sağlanıyor. İzmir Aydın Otoyolu'nun 15-21. Kilometreleri arasında Aydın yönünde sol şerit kapalı, trafik akışı sağ ve orta şeride yönlendiriliyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
1: RS Oto Ekspertiz. Risk haritasını sundu.
3: İstanbul, always matches. Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever, Metro.

0: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
1: Limitsiz.
2: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max. Günün şarkısını

0: Petrol Ofisi'nin geliştirdiği en iyi performans yakıtı yeni V-Max, günün şarkısını sundu.
1: Metro FM, limitsiz.

0: ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Reklamlar.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi karnavalda.
1: Türkiye'nin eğlence noktasında
2: ortam yine çok sıcak.
3: Metro FM.

0: with Shimza.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
2: Metro FM.
3: You are listening to Dynamic Radio Show.

0: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik.
2: This is Metro Radio.